0: lives with you.
1: 96.2 Radyo Eksen.
2: Radyo Eksen.

Günaydın. Radyo Eksen'in sabah programı başladı. 7.07 saat ve ben Gülşah Güray. Saat 10'a kadar buradayım, size eşlik edeceğim. Birlikte yapacağız listeyi. Her salı olduğu gibi. Bootkit'le açtık Run Boy Run, ardından Clean Boon Experience, White No Sugar dinlediğimiz ilk iki şarkı. Her zaman olduğu gibi ilk birkaç şarkıyı ben ekliyorum. Sizin istekleriniz gelene, gidişat belli olana kadar. Sonrası hep sizde. Mesela Clean Boon Experience, ardından bir Smiths dinleyelim şimdi biz. What Difference Does It Make? Instagram kullanıyorsanız oradan ulaşabilirsiniz. Gülşah Güray yazın, karşınıza çıkar hesabım. Buradan mesaj gönderebilirsiniz. Kullanmıyorsanız gülşah.güray@radioeksen.com e-mail adresim.

Evet, albümlerinin bu arada 40. yıl dönümü olması münasebetiyle Mike Joyce ve yapımcıları Stephen Street bir turneye çıkacaklar. Bir söyleşi turnesi olacak bu. Bu şarkı What Difference Does It Make o albümde yer almıyor da daha bir hafta önce yapılmış bir haber olduğu için sizlerle paylaşmamıştım. Her şarkıyı böyle parça parça, yani en ince detayına kadar ele alacaklarını, üzerinde konuşacaklarını, bir neslin aslında gelişmesinde ne büyük bir katkısı olduğunu, kendileri de farkında olduklarını ve bu yüzden böyle bir turneye çıkmaya karar verdiklerini söylüyor Stephen Street ve Mike Joyce. Şimdi devam ediyoruz. Son bir şarkı daha ekliyorum. O da Lush olsun istedim. Ciao dinlemeye başladık. Sonra rock tarihi ve hemen ardından sizin isteklere geçiyorum. 96.2 Radyo Eksen'in sabah programı.

0: 96.2 Radyo Eksen.
1: Rock tarihinde bugün başlıyor.
2: 11 Ağustos 1964. Beatles for Sale adlı 4. albümünü Londra EMI stüdyolarında kaydetmeye başladı.

Rock tarihinde bugün sona erdi. Radyo Eksen'de Gürşah Güray yayında. Radyo Eksen.

Pink Floyd'la Wish You Were Here ile bugünkü istek bölümüne de geçmiş oluyoruz. Saat 10'a kadar Radyo Eksen sabah programında çalacaklarımızı, dinleyeceklerimizi siz seçiyorsunuz, siz karar veriyorsunuz. Derseniz ki bu sabah kalktığımda aklımda bu şarkı vardı, onunla devam edelim yola, olur. Ne zamandır dinlemiyorduk, olur. Şu şarkı kafamda sürekli dönüyor, beraber dinleyelim derseniz olur. Hepsi olur. Bana yazabilirsiniz, ulaşabilirsiniz tabii eğer isterseniz.

0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek. Reklam.
1: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam ediyor.

Ring My Bell. Anita Ward o sırada plak şirketiyle bu şarkı için anlaşma yaptığında öğretmendi. Şarkı da aslında tamamen ergen çocuklar için yazılmış, telefonla nasıl konuşulur şarkısı, yani öğretici bir şarkı gibi yazılıyor, sonra tamamen değiştiriliyor. Anita Ward'a uyarlanıyor ve bu sabahın isteklerinden biri oluyor. Devam edelim.

0: Çetrotal Aqualan 96.2 Radyo Eksen'deydi. Rolling Stones dinledik öncesinde. Sizin seçtikleriniz hepsi She's a Rainbow. Şimdi Low'la devam edip oradan Doors'a bağlayacağım. Jethrotull araya girmeden önce aslında Rolling Stones, Low ve Doors birbirine bağlayacaktım. Önce dinleyelim, sonra anlatacağım nasıl bağlayacağımı.
1: 96.2 Radyo Eksen.
2: Trafiğe girmeden kahveni yanına al. Çivo Gold Selection bu şarkıyı senin için seçti.

0: Chivo Gold Selection bu şarkıyı senin için seçti.
1: Uşak Güray yayında.
2: 96.2
1: Radyo Eksen.
3: Şimdi bu sabahın isteklerinden biri Rolling Stones'un She's a Rainbow şarkısıydı. She's a Rainbow'da She Comes in Colors diye bir bölümü vardır. O şarkı Love parçası aslında. Ve yine bu sabahın isteklerinden Doors'a Riders on the Storm'a geçerken Jim Morrison'ın zamanında eğer Love gibi bir grup olabilirsek ben tamamım. Ondan sonrası hiç önemli değil dediğini biliyoruz. Jimi Hendrix'i stüdyoya getiren ilk elemanları olduklarını biliyoruz. Love'ın ne kadar aslında böyle kilit bir yerde durduğunu söyleyerek Doors'a geçiyoruz.

0: Riders on the Storm, The Doors 96.2 Radyo Eksen'deydi. Sizin seçtiklerinizi dinliyoruz her salı olduğu gibi. Radyolarını yeni açanlar, aramıza yeni katılanlar varsa eğer. Şimdi bir ara vereceğim. O arada tekrar isteklere, sizin seçtiklerinize bakacağım. Listeyi tekrar ayarlayacağım. Bozuyorum tekrar ayarlıyorum. Gelen bir şarkıyla bütün listenin gidişatı da değişebiliyor. Türler arası geçişlerle her zaman olduğu gibi sizin isteklerinizle bu defa saat 10'a kadar ben Gülşah Güray sizlere eşlik edeceğim.
1: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı devam edecek. Reklam.
2: Lütfen dikkat.
1: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
3: Vakıfbank daima seninle.
4: Efsane şarkılar kemanın büyüsüyle buluşuyor. Dünyaca ünlü virtüöz David Garrett 29 Ağustos'ta Stage Pass organizasyonuyla Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda İstanbul'da. Pop ve rock klasiklerini kemanın eşsiz yorumuyla buluşturan unutulmaz konserin ana medya sponsoru Star. Biletler biletinial.com'da.
5: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
6: Nescafe Express modunu

0: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam ediyor.

Never Forget You, Noisette. Öncesinde de Tom Jones, She's a Lady dinlediklerimizdi. Sizin seçtikleriniz. Ben hiç karışmıyorum, sadece listeyi ayarlıyorum. Siz karar veriyorsunuz. Çok da hoşuma gidiyor. Bazen hiç uzun zamandır dinlemediğim ya da haberimin bile olmadığı istekler oluyor. Salı günleri. Sadece salı günleri. George Baker Selection şimdi sırada.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
0: Radyo Eksen. Haribo Art'ta bu hafta.
2: 96.2 Radyo Eksen'de Paribu Art'ın bu haftaki öne çıkan etkinliğine bakacağız şimdi.
3: How long were you on the train?
4: A couple of days.
3: Couple of days.
2: TV Plus Açık Hava Sinema Geceleri bu hafta Lion filmiyle devam ediyor. Lion, çocuk yaşta Hindistan'da ailesinden ayrılan Saru'nun yıllar sonra geçmişinin izini sürerek doğduğu köyü ve biyolojik ailesini bulma çabasını anlatan gerçek bir hikayeye dayanıyor. Dev Patel, Nicole Kidman ve Rooney Mara'nın başrollerinde yer aldığı Lion, 13 Ağustos'ta Paribu Art'ta. Paribu Art etkinlikleriyle ilgili daha fazla bilgiye art.paribu.com adresinden veya Paribu Art Instagram hesabından ulaşabilirsiniz. Biletler için Paribu Pass.
0: Paribu Art sundu. Kuşak Güray yayında.

Sultans of Swing, Dire Straits öncesinde Fleetwood Mac'den The Chain istenmişti. Bu sabahın isteklerini dinlemeye devam ediyoruz. Siz de ulaşabilirsiniz Instagram'dan veya mail yoluyla. Nasıl isterseniz Gülşah Güray yazın, karşınıza çıkar. Instagram gulshah.guray@radioeksen.com'da mail adresim The Chain. Bu arada bir tane radyo programı var. Bilmiyorum, belki siz de seviyorsunuzdur, dinliyorsunuzdur. Çok eski bir radyo programı bu. The Chain BBC Six'te yayınlanmaya başladıktan sonra yaklaşık 2011 falan olması gerekiyor. Radyo Eksen'de Gülşah Güray yayında. Ben de dinlemeye başlamıştım. Ondan öncesinde BBC Two'daydı yanılmıyorsam program. Neyse, şöyle bir şey. Radcliffe ve McConaughey'nin yapmış olduğu bir radyo programı. Şarkıları birbirlerine dinleyiciler bağlıyorlar. Mesela şöyle bir bağlamadan bahsediyoruz. The Chain'in hikayesi bu zaten. Mesela Beatles'ın Help şarkısından sonra bir dinleyici arıyor. İşte Reckless Eric Semaphore Signals şarkısını öneriyor. Neden? Help albümün kapağındaki Beatles üyeleri. İşte bu denizcilikte bayrakla haberleşme yöntemi semafor harflerinin oluşacak şekilde poz verdikleri için oraya bağlıyor gibi. Aşırı zevkli ve yıllardır bakın devam ediyor. Bütün insanlar birbirleriyle bağlaya şarkıları. Kaç sene geçmiş? 2007'den bahsediyoruz. Biz de yapsak diye düşünmüştüm hatta böyle bir şeyi. Ama aynısı olmasın. Bakacağım ona.

Buzzer Chain'in benzerini şu anda aklıma geldi. Eskiden Kent FM vardı. Belki şu anda dinleyenler hatırlayacaktır. Cuma günleri Cüneyt'le Mete program yapıyordu. Orada da The Chain'e benzer bir hikaye vardı. Şu anda aklıma geldi. Ne yapıyorlardı biliyor musunuz? Böyle mesela bir filmden bahsediyorlar. O filmde oynayan işte bir tane aktör ya da aktris ya da neyse orada geçen bir hikayeden başka bir filme bağlama yapıyorlardı. Onların hikayesi de böyleydi. En başta veriyorlardı. Atıyorum kuzuların sessizliğinden Simpsons'a geç diyorlar. Sen oradan bağlaya bağlaya bağlaya bağlaya bir şekilde yani böyle sanki bir köprü yapıyordun orada da. Hatırlıyor musunuz o programı? Çok çok severdim ben o programı. O zamanlar stajyerdim. Kaç sene evvelden bahsediyoruz. Üniversitedeyim daha. İşte Kaybedenler Kulübü falan dönemi. Neyse devam ediyoruz. Sizin isteklerinizi çalıyorum Radyo Eksen'de. Her salı olduğu gibi bir de Depeche Mode dinleyelim arkasından.

0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek. Reklam.
1: Lütfen dikkat.
0: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
2: Vakıfbank daima seninle.
3: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
4: Karnınız

0: iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir Yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl, kazanma fırsatı yakala.
1: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
2: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı devam ediyor.

0: Arctic Monkeys, Baby I'm Yours, ardından Police dinledik. Message in a Bottle, 96.2 Radyo Eksen'de. Sabah programını dinliyorsunuz, Gülşah Güray ben. Bugün siz seçiyorsunuz her salı olduğu gibi dinleyeceğimiz şarkıları. Eğer aramıza yeni katıldıysanız daha vaktimiz var. Ona kadar çok vaktimiz var. Siz de yazabilirsiniz. Bu sabah birlikte dinleyelim dediğiniz şarkıları bana mesaj olarak gönderebilirsiniz.
1: 96.2 Radyo Eksen. Radyo Eksen. Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.

0: Daha önce söylemiştim size, akşamları ancak yürüyüşe çıkabiliyorum ben. Yani sabah yürüyüşü yapanlar var ayrı. Ben de akşamcılardan. Güneş işte battıktan sonra. Geçen gün sahilde bir beyefendiyle karşılaştım. O da yürüyüş yapıyor. Ama böyle küçük bir hoparlörü var. Polanka çalıyor. O kadar hoşuma gitti ki, o kadar hoş görünüyordu ki, onlar için bir liste yapmak istiyorum. Bu aklımda böyle bir liste var. Ama şimdi isteklere yer veriyorum.
1: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam edecek. Reklam.
2: Biz Vakıfbank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.

0: Eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam ediyor.

sabahın isteklerinden de Oscar Benton, Josie. Şimdi bir şey soracağım size. Biraz önce karşıma çıktı da müzisyenlerin hayat hikayelerini izliyoruz. Severek izleyenlerden misiniz bilmiyorum ama benim çok hoşuma gidiyor. İyi olduğu zaman bir de hikaye ve çekimler ve de kurgusu vesaire gayet başarılı oluyor diye düşünüyorum. Şimdi böyle bir sıralama yapmışlar. Sizce hangisi daha iyiydi? Okuyayım mı size de? Jim Morrison'ın The Doors filmindeki Val Kilmer mı? Ay, en iyisiyle mi başladım yoksa ya? Neyse, Dakota Fanning, Cherry Curry'i canlandırmıştı Runaways filmiyle. Sam Riley, Ian Curtis'i canlandırmıştı Control filminde. Ve bu arada hepsi de çok iyi filmler. Andre 3000, Jimi Hendrix'i, bunu izlemedim. Jimi, All Is By My Side filminde canlandırıyor. Joaquin Phoenix var, Johnny Cash'i, Walk the Line'a. Bu çok iyiydi değil miydi? Çok iyiydi değil miydi diye. Gary Oldman var, işte bu da tabii muhteşem bir performanstı. Chloe Webb, biri Sid Vicious'ı, birisi Nancy Spungen'i, Sid and Nancy filminde canlandırmışlardı. Bu Gary Oldman'ın performansı gerçekten efsane. Cate Blanchett var, Bob Dylan'ın I'm Not There filmindeki karakterlerden biriydi, canlandıran karakterlerden biriydi. Rami Malek, Freddie Mercury'yi canlandırmıştı Bohemian Rhapsody filminde. Hangisi iyi diye soruyorum. Sonra Aaron Taylor var, John Lennon'ı Nowhere Boy filminde canlandırmıştım. Yani evet. Angela Bassett ve Lawrence Fishburne'de Tina and Ika Turner. Evet. What's Love Got To Do With It, Tina'yı, biri de IK'yi canlandırmıştı. Hangisi daha iyiydi? Şimdi ben de sıralama yapacak olursam galiba Gary Oldman'ı koydum, Joaquin Phoenix'i koydum ve Val Kilmer'ı koydum.

Acaba şey yapabilir miyiz diye düşünüyorum bu cuma listesi için. Nasıl bir şey başlık bulabiliriz diye düşünüyorum. Tam bu filme uygun aktörler, aktrisler olabilir. Tam bu karakter için yaratılmışlar olabilir. Öyle zamanında işte çekilmiş olan filmlerde, müzisyenlerin hayatını anlatan filmlerde, o müzisyenlere hayat veren aktörler, aktrislerin isimlerini de geçirip müziklerini de dinleyeceğimiz bir tam listesi yapabiliriz. Tam içmesinden bir isim bulamadım ama güzel bir isim de bulunabilir. Bakayım bir 3 saati doldurabilir miyiz? Bugün sizin seçtiğiniz şarkılara yer veriyoruz, dinlemek istedikleriniz. Bu sabah Radyo Eksen'le çalsın da birlikte dinleyelim dedikleriniz. Counting Crows'a devam ediyoruz listeye.

Ya, cuma günü listesini yapabilir miyiz diye bakıyordum da. Yaparız. Bence. Radyodan yeni açanlar varsa eğer şöyle bir şeyden bahsetmiştim zamanında. Çekilmiş olan filmler, ünlü müzisyenlerin hayatlarını anlatan filmler ve bu filmlere de onları canlandıran aktörlerden, aktrislerden bahsediyorduk. Böyle bir acaba tam listesi yapabilir miyiz diye kendi kendime konuşurken bir iki mesaj geldi, kesin yaparız diye ben de

Closer to the Hard Rush 96 Radyo Eksen'deydi. Bugünün isteklerindendi. Sizin seçtiğiniz şarkılara yer verdiğimiz Radyo Eksen'in sabah programına şöyle devam ediyoruz. Joaquin Phoenix. Joaquin

Şimdi bir tane şarkıya inanılmaz takıldım. Bu şeyleri hazırlıyorum bir yandan da kafamda ve taslağını hazırlıyorum cuma günü yapacağımız tam listesinde. Ya bir tane film vardı. Bombolero diyeceğim geliyor ama değil. Bombolero değil. Başka bir şeydi. Neydi o? Hatırlıyor musunuz siz ne olduğunu? Allah Allah. Neydi acaba? Onu da çalmak istedim. O listeye eklemek istedim. Müzisyenlerin hikayelerinin anlatıldığı biyografik filmler ve bu filmlerde müzisyenleri canlandıran karakterlerin ne kadar iyi olmadıklarını bir kenara da bırakıyoruz. Genelde şimdiye kadar böyle listeye eklediklerimin hepsi gerçekten çok başarılılardı. Burada takıldım. Hiç anlatabildim mi ne olduğunu? Böyle çok eski ama böyle 80'lerden falan bahsediyorum. Böyle bir filmdi. Neydi o ya? Bir hikayeyi anlatıyordu gerçek. Müzisyen hikayesi. Yani aklına gelen varsa yazarsa şahane olur. Hiçbir şey yapamayacağım şimdi. Bunu düşüneceğim sadece. Bir yandan da sizin seçtiklerinizi çalacağım ama.

0: Rambo filminden, Rich Valens'ın hikayesinin anlatıldığı filmden bahsediyordum. İnanılmaz aklıma takılmıştı. Gözümün önünde bütün neredeyse filmin tamamı ama aklıma gelmiyordu. Neyse ki birçok dinleyicimiz yazdı. Herkese teşekkür ediyorum bulduk onu da.
1: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek. Reklam.
2: Garanti BBVA.
3: Yurt dışı çıkış harcımı ödeyecektim, pul mu? Harç ya. Yok yok, pul. Yoksa ikisi de mi?

0: birlikte yaparız. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
1: Seçimlerin seni anlatır. En sevdiğin şarkı, vazgeçemediğin restoran, favori tatil rotan ve tabii ki otomobilin. Çarpıcı tasarım, ileri teknoloji, 1.6 litre TGDI benzinli motorla güçlü performans. Omoda 7 tam hayal ettiğin gibi, tam senin gibi. Şimdi en yakın Omoda Ceku Showroom'una gel, Omoda 7'yi yakından keşfet. Omoda, gelecek yeniden şekillendi.
2: Bir araba dolu sedyeden birini kazanmak ister misiniz? E hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli Mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
3: TV Plus Açık Hava Sinema Geceleri Paribu Art'ta. 13 Ağustos'ta gerçek bir hikayeden esinlenen Oscar adayı Lion, 20 Ağustos'ta Greta Gerwig imzalı Barbie, 27 Ağustos'ta Dakota Johnson, Pedro Pascal ve Chris Evans'lı Materialist, 3 Eylül'de ise Christopher Nolan'ın kült bilim kurgu klasiği Interstellar sahnede. Biletler için Paribu Pass.
4: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
5: Sıradaki şarkı Happy'cinden uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
6: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
7: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı devam ediyor.

0: 96.2 Radyo Eksen. Radyo Eksen. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
1: ETS sizin için seçti.

0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek. Reklam.
1: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
2: Karnın

0: iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir Yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl, kazanma fırsatı yakala.
1: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
2: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam ediyor.

Beast of Burden, The Rolling Stones istenmişti bu sabah 96.2 Radyo Eksen'de. Mesaj atan, dinleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Bugün de programın sonuna geldik ve her salı olduğu gibi listeyi birlikte hazırladık, dinledik. 9.58 oldu saat. Kaminski ile kapatıyorum bugünkü programı. Neymiş bakalım, Night Call şarkısını ekledim.

Pozitif Müzik Gülşah Güray'ın sabah programını sundu. 96.2 Radyo Eksen.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
3: Seçimlerin seni anlatır. En sevdiğin şarkı, vazgeçemediğin restoran, favori tatil rotan ve tabii ki otomobilin. Çarpıcı tasarım, ileri teknoloji, 1.6 litre TGDI benzinli motorla güçlü performans. Omoda 7 tam hayal ettiğin gibi, tam senin gibi. Şimdi en yakın Omoda Ceko Showroom'una gel, Omoda 7'yi yakından keşfet. Omoda, gelecek yeniden şekillendi.
4: Bir araba dolu sedyeden birini kazanmak ister misiniz? E hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli Mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
5: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
0: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
1: Radyo

0: Radyo Eksen
1: 96.2
0: 96.2
1: Radyo Eksen.
2: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan petrol ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.

0: 96.2 Radyo Eksen. Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
0: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
1: Radyo

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
0: Radyo Eksen. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

0: 96.2 Radyo Eksen. Her cumartesi 11'de Aytun'un seçkileriyle Chibo Gold Selection'la keyifli bir mola Radyo Eksen'de.
1: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
2: Radyo Eksen.
1: Reklam.
3: Lütfen dikkat.
1: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
4: Vakıf.

0: Avicii Vocal Selection bu şarkıyı senin için seçti.
1: 96.2 Radyo Eksen.
0: Rock tarihinde bugün başlıyor.
2: 10 Ağustos 2008, Shaft filminin kült soundtrack'i Theme from Shaft'in yaratıcısı Isaac Hayes, 65 yaşında Memphis'te hayatını kaybetti.

0: Rock tarihinde bugün sona erdi. Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Garanti BBVA.
3: Yurt dışı çıkış harcımı ödeyecektim, pul mu? Harç ya. Yok yok, pul. Yoksa ikisi de mi?

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Radyo Eksen'de yayın
6: kaldığı yerden devam ediyor.
5: 96.2.

0: 96.2 Radyo Eksen. Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı hafta içi her gün 7-10 arası Radyo Eksen'de. Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Lütfen dikkat.
3: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detay

0: emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
3: Radyo Eksen.

11 Ağustos Salı, herkese güzel bir gün diliyorum. Gülşah Turgut ben, 16.7 Radyo X'de sizlere eşlik edeceğim. Alabama Shakes açtı bugünkü programı. Solo projelerin ardından grup olarak 11 yılın ardından yeni bir albümle dönüş yaptılar. I Must Be Dreaming isimli 3. albümleri bu ay sonu piyasada olacak. Amerikalı topluluk Alabama Shakes ve yoldaki albümlerinden son olarak paylaştıkları single'ları Garden Radyo X'deydi. 1982 senesinden The Gap Band şarkısıyla devam ediyoruz. Out

0: 96.2 Radyo Eksen. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
1: ETS sizin için seçti.

Londra çıkışlı yeni bir topluluk Supra'da eksandaydı. Mart sonu yayınladıkları Forever isimli albümlerinden dinlediniz Forever. 1983 yılından Go Between şarkısıyla devam ediyoruz. Man of Sand to Girl of Sea.

0: bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Altın Yıldız, Altın
1: Yıldız. Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
2: Haribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam ediyor.
3: 96.2
4: Radyo Esen.

Geçen ay çıkardıkları Acid and Honey isimli yeni albümlerinden dinlediniz. Bay Brembo ve Waterfall. Yine Avustralya'dan bir toplulukla devam edeceğiz. Pond sırayı alacak. Onlar da Haziran ayında Terrestrials isimli 11. albümlerini piyasaya sürdüler. Bu albümlerinden Through the Heather.

İkinci albümleri The Farm Ekim ayında gelecek. New Yorklu topluluk TVOD ve yeni single'ları Wet Brain Radyo X'andaydı. Wet Legs sırayı alacak. Geçen seneye ait Moisturizer isimli ikinci albümlerinden CPR.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
2: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.

Merakla beklenen ilk albümleri Cannonball'u geçen hafta yayınladılar. Londra çıkışlı topluluk Man, Woman, Chainsaw ve Get Up and Dance. Brighton'dan bir grup Lime Garden var sırada. Onlar da Nisan ayında Maybe Not Tonight adlı ikinci albümlerini yayınladılar. Bu albümlerinden All Bad Parts.

0: Haribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam edecek. Reklam. Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle. Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor.
1: Kaygılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Önce bebeğinizi sımsıkı kucaklayın. Hayatınıza artı bir değer katan çok özel bir yolculuk başlıyor. Türkiye Down Sendromu Derneği olarak bu yolculukta artık hayat boyu yanınızdayız. Aklınıza takılan, öğrenmek istediğiniz her şey için bize mutlaka ulaşın. Deneyimli uzman ekiplerimizle ve Hayata Merhaba programımız ile tanışın. Bilgimiz sevginizle birleşince neleri başarabileceğimizi birlikte görelim. Sadece çocuğunuzun değil, ailenizin hayatına artı bir değer katalım. Unutmayın, bu yolculukta asla yalnız değilsiniz.
2: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
0: Haribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam ediyor.
3: 96.2
4: Radyo Eksen.
5: Radyo Eksen.

Kasım ayında çıkaracakları yeni albümlerinden paylaştıkları single'ları Cameos. Django Django takibinde Marble State sırayı alacak. İngiliz ikili geçen sene 7 yıllık bir aranın ardından yeni bir albüm piyasaya sürmüştü. Hallucinating Love isimli bu 3. albümlerinden Black Oak.

0: Haribo Art'ta bu hafta.
1: 96.2 Radyo Eksen'de Paribu Art'ın bu haftaki öne çıkan etkinliğine bakacağız şimdi.
2: How long were you on the train?
3: A couple of days.
2: Couple of days.
1: TV Plus Açık Hava Sinema Geceleri bu hafta Lion filmiyle devam ediyor. Lion, çocuk yaşta Hindistan'da ailesinden ayrılan Saru'nun yıllar sonra geçmişinin izini sürerek doğduğu köyü ve biyolojik ailesini bulma çabasını anlatan gerçek bir hikayeye dayanıyor. Dev Patel, Nicole Kidman ve Rooney Mara'nın başrollerinde yer aldığı Lion, 13 Ağustos'ta Paribu Art'ta. Paribu Art etkinlikleriyle ilgili daha fazla bilgiye art.paribu.com adresinden veya Paribu Art Instagram hesabından ulaşabilirsiniz. Biletler için Paribu Pass.
0: Paribu Art sundu.

just need to

2024 yılında çıkardıkları ilk EP'leri The Old House'un ardından merak uyandıran ilk albümlerini geçtiğimiz ay piyasaya sürdüler. Role Model Hermit isimli bu albümlerinden dinlediniz Londralı üçlü Mary in the Junkyard ve New Muscles. Jizz and Mary Chain sırayı alıyor. Some Candy Talking.

1994 tarihli Give Out But Don't Give Up albümlerinde yer almıştı. Primal Scream ve Rocks takibinde İngiliz topluluk Sports Team sırayı alacak. Geçen seneye ait Boys These Days isimli 3. albümlerinden Bang Bang Bang.

0: Irak tarihinde bugün başlıyor.
1: 10 Ağustos 1969. Kuzey Amerika turnesinde olan Led Zeppelin San Diego Sports Arena'da konser verdi. Chet Rothall ise Led Zeppelin'in ön grubuydu.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, siz eğlenmenize bakın, sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
4: Haribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam ediyor.

0: Paribu Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam edecek. Reklam.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
0: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Paribu Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam ediyor.
6: 96.2 Radyo XM.

Echo and the Bunnymen takibinde Avustralyalı müzisyen Courtney Barnett radyo eksandaydı. Melbourne'dan Los Angeles'a taşındıktan sonra ve kurucusu olduğu Milk Records'ın kapanmasının ardından yazdığı Creature of Habit isimli dördüncü albümü Mart sonu piyasaya sürülmüştü. Yeni Courtney Barnett şarkılarından Mantis takibinde bugünün kapanışını Fleetwood Mac yapıyor. You Make Loving Fun. Gülşah Turgut ben. 2 hafta sonra görüşmek üzere. Herkese güzel bir gün diliyorum. Hoşça kalın.

0: Haribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı sona erdi. 96.2
1: Radyo Eksen.
0: Radyo Eksen.

90.6 burası. Herkese merhaba. Günlerden Salı, 11 Ağustos. Saat 8'e dek her zaman olduğu gibi ben Güven yayındayım. Charles Bradley programı açtı. 2016 yılında gelen 3. albümüne de ismini veriyor. Dinlediğimiz Chains, bir Black Sabbath kaydı bu şarkı. Curtis Harding ile devam edelim. Şimdi radyolarınızda Need Your Love.

0: 96.2 Radyo Eksen. Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı hafta içi her gün 7-10 arası Radyo Eksen'de. Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
1: Radyo Eksen.

Slow Rush albümünün A yüzünden, aynı zamanda single olarak da yayınlanmış bir şarkı Borderline. Tame Impala eksendeydi. Sırada New York'tan The Drums var. How It Ended.

0: Radyo Eksen
1: 96.2
0: 96.2
1: Radyo Eksen. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.

Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detay

0: bakma harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2.

2019 yazındaydık. The Black Keys'in Turn Blue'yu takiben 5 yıllık bir aradan sonra yayınladığı Let's Rock isimli uzun çalardan bu kayıt. Walk Across the Water. Saatin sonuna yaklaşıyoruz. Eksendesiniz sırayı Red Hot Chili Peppers aldı. Snow. Come to-

Yeni saati Nick Drake ile açtık. Ardından Fleet Foxes, Helplessness Blues ile eksendeydi 8'e dek. Ben Güven yayındayım. Modern Folk'tan bir örnekle devam ediyoruz yine. Mumford & Sons radyolarınızda, Tompkins Square Park.

David Bowie'nin Space Oddity'deki karakterinin ilham verdiği bir şarkı Major Tom Coming Home. Peter Schilling eksende dinledik. 17-18 kısa bir ara vermeden önce Nothing But Thieves'le bugünkü program devam ediyor. Bye.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam. Sinematik bir minimalizmi, şiirsel söz yazımını ve güçlü bir samimiyeti müziğinde buluşturan Kanadalı Dream Pop ikilisi Ghostly Kisses yeni albümü Across the Pond'la 20 Kasım gecesi Paribu Art'ta. Biletler için Paribu Pass.

0: Eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Opel Corsa'yla her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
2: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
3: Radyo Eksen.

New Order dinledik. 1996'da Low Life albümlerinin açılışını yapan ve grubun karakteristik soundundan ayrılmaya başladığını gösteren şarkılardan biri Love Vigilantes.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam. Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı

0: Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
1: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
5: Radyo Eksen.

0: Paribu Art'ta bu hafta.
1: 96.2 Radyo Eksen'de Paribu Art'ın bu haftaki öne çıkan etkinliğine bakacağız şimdi.
2: How long were you on the train?
3: A couple of days.
2: Couple of days.
1: TV Plus Açık Hava Sinema Geceleri bu hafta Lion filmiyle devam ediyor. Lion, çocuk yaşta Hindistan'da ailesinden ayrılan Saru'nun yıllar sonra geçmişinin izini sürerek doğduğu köyü ve biyolojik ailesini bulma çabasını anlatan gerçek bir hikayeye dayanıyor. Dev Patel, Nicole Kidman ve Rooney Mara'nın başrollerinde yer aldığı Lion, 13 Ağustos'ta Paribu Art'ta. Paribu Art etkinlikleriyle ilgili daha fazla bilgiye art.paribu.com adresinden veya Paribu Art Instagram hesabından ulaşabilirsiniz. Biletler için Paribu Pass.
0: Paribu Art sundu.

2000'ler başındaydık. Radyo Eksen 96.2'de Coldplay, A Rush of Blood to the Head albümlerinden The Scientist'le dinledik. 8'e dek ben Güven yayındayım. Diğer bir İngiliz grup Dawes'la bugünkü program devam ediyor. Andalusia.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
2: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.

Arcade Fire sonrasında solo kariyeri devam ediyor Will Butler. Radyo Eksen 96.2 ile Close My Eyes dinledik ondan. Çok kısa bir araya gitmeden önce Cooks dinleyelim bugünkü programda. Is It Me?

0: bir çekilişe katıl. Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Karnın zil çaldığında
1: yüksek proteinli bir şeye Sardener tonlu aç ye.
0: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.

bölümünde bir miktar düşürdük tempomuzu. Önce Beirut'tan Postcard from Italy ilk albümlerindendi. Ardından Alabama Shakes, I Feel Hope Coming. 18.33 sırada Paul Weller var. You Do Something To Me.

Hey Jealousy 96.2'de Gin Blossoms'dan dinledik. Kısa bir ara vermeden önce bugünkü programa Bo Diddley etkileşimli bir David Bowie single'ı dinliyoruz. Aladdin Sane albümünden radyolarınızda The Gin Gin.

0: Chivo Gold Selection bu şarkıyı senin için seçti. Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Garanti BBVA.
3: Yurt dışı çıkış harcımı ödeyecektim, pul mu? Harç ya. Yok yok, pul. Yoksa ikisi de mi?

Dinleyicilerin seni anlatır. En sevdiğin şarkı, vazgeçemediğin restoran, favori tatil rotan ve tabii ki otomobilin. Çarpıcı tasarım, ileri teknoloji, 1.6 litre TGDI benzinli motorla güçlü performans. Omoda 7 tam hayal ettiğin gibi, tam senin gibi. Şimdi en yakın Omoda Ceko Showroom'una gel, Omoda 7'yi yakından keşfet. Omoda, gelecek yeniden şekillendi.

0: harcamaları, vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir Yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl, kazanma fırsatı yakala.
2: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2 Radyo

0: keeping on. 96.2
1: Radyo Eksen.
0: Radyo Eksen. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
2: ETS sizin için seçti. Yeah.

Alanis Morissette 2000 yılında en iyi kadın rock vokal performansı kategorisinde adaylık getirmişti bu şarkı. So Pure bugünkü programın yeni ve son saatini açtı. Şimdi Florence and the Machine dinleyelim. Eksende Ship to Wreck.

0: Rock tarihinde bugün sona erdi. Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
3: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
4: Bir araba dolu sedyeden birini kazanmak ister misiniz?
5: E hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
6: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2.

Eels'dan yeni single I'm On Standby bu frekansta sıkça duyacağınız şarkılardan biri önümüzdeki günlerde de. Led Zeppelin'le biraz geçmişe dönüyoruz şimdi radyolarınızda. Dire Maker.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam. Vakıfbank kredi kartları...

0: mutluluklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Şezlonglar, gün batımı renkleri ve canlı müzik. Summer Vibes ikinci buluşmasıyla Paribu Art Fuayesi'ne geri dönüyor. 21 Ağustos Cuma akşamı Emir Yargı'nın klas pop performansıyla sahne alacağı bu özel gece sadece bir konser değil. Birkaç saatliğine şehirden çıkmış gibi hissettiren sosyal ve özgür bir atmosfer sunuyor. Summer Vibes bu kez Emir Yargın. Klas Pop'la 21 Ağustos saat 21'de Paribu Art Fuayede. Biletler için Paribu Pass.

0: ve gir çekilişe katıl.
1: Karnın zil çaldığında
2: yüksek proteinli bir şeye Dardanel tonlu aç ye.
3: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
4: Radyo Eksen'de yayın
5: kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
6: Radyo

veda zamanı artık. Bu akşam programı Morphine sonrasında Morrissey kapatacak. Son olarak First of the Gang to Die dinliyoruz. Yarın tekrar görüşmek üzere. İyi akşamlar, hoşça kalın.

0: Radyo Eksen'de Güven Yıldız'ın yayını sona erdi.
1: 96.2
0: Radyo Eksen.
1: Radyo Eksen.
0: 96.2 Radyo Eksen.

96.2 Radyo Eksen. Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı hafta içi her gün 7-10 arası Radyo Eksen'de.

0: 96.2 Radyo Eksen.
1: Mod. Hazırlayan ve sunan Hakan Tamar.

Radyo Eksen 96.2'de Mod programı her salı gecesi saat 21'den itibaren değerli dinleyenler, tüm program kayıtlarımıza Mixcloud ve SoundCloud sitelerinden Hakan Tamar hesabından ulaşabilirsiniz. Mod 453, Mod 453. Bu gece açılış konuklarımız Antalya kökenli Köpekler grubu üyeleri.

Radyo X'de Mod programında geride bıraktığımız 2025 yılında düzenlenen Roxy Müzik Günleri'nde ses getiren bir topluluk Antalya kökenli Köpekler bugün açılış konuğumuz. İlk albümlerini yayınlama aşamasında grup üyeleri, bu albüm öncesinde ise iki single yayınladılar. Biz de programa bu gece bu yayınlanmış iki şarkıyla başladık. Önce Sahte Genişlilik, arkasından Gecenin Beşi duyduklarınız, arkasından albümde olacak bir şarkının demo kaydı, yani Berlin Mantar Ahmet.

0: gerek yok.
1: Radyo X'de mod 453'te Antalya'dan İzmir'e geçmiş durumdayız. Genç bir ekip az önce duyduğunuz, adları Asimptot. Yeni bir albüm çıkardılar onlar da 2026 yılı yazı içerisinde. Beni ciddiye alsana bu albümün adı. Buradan bugün ağlamayacağım.

Mod programında bu kez İstanbul'dan biraz shoegaze, biraz grunge. Berkan Çalışkan'ın projesi Plastic Ideas radyolarınızdaydı. Temmuz 2026'nın son gününde bu single yayınlanmıştı, adı Sanrı. Program kapsamında az sonra Şipes Tevey, Deli Bakkal, İlkay Alpgiray ve Netam konuklarımız.

Mod programında uzun bir aradan sonra yeni bir şarkı, yeni bir albüm yayınlayan gruplar. Bu gruplardan örnekler. Önce İstanbul'dan Midville, Black Mountain grubun son single'ı. Arkasından Şipels TV radyolarınızdaydı. Misanthrope adlı yeni albümlerinin isim şarkısını çaldık sizlere.

Mod programında 2026 yılı yazında oldukça çok dönen bir albümden örnekler. Konuklarımız Dili Bakkal üyeleri. Yeni bir albüm, artistik oyun havaları, buradan Heya ve Bize Mi Kaldı Bu çaldığımız şarkılar. Şimdi mod programında alıştığınız üzere bir mod değişikliği.

Radyo Eksen'de Mod programında önce Netam Damla Temel 2020 hikaye, arkasından Netam Damla Temel 2026. Netam'ın yeni bir albümü var. Kanto Plak Şirketi etiketiyle yayınlanmış olan Burnout bu albümün adı. Buradan single olarak da çıkmış Yangınlar az önce duyduğunuz. Artık programın sonuna gelmiş durumdayız. Mod her salı gecesi saat 21'den itibaren Radyo Eksen'de tüm program kayıtları Mixcloud ve Soundcloud sitelerinde Hakan Tamar hesabında, hatırlatalım. İstanbul'dan güzel bir gece diliyorum. Tekrar görüşmek üzere.

just take it for granted while not thinking anymore.